0: 刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公子，刘公
1: 说，你们大部队在哪儿？嘿，说，你们大部队在哪儿？
2: 不知道。
1: 说，说了我可以放了你们。
3: お前らよくやった。
1: 残念だ。高連式その場所は。
3: 機会あるよ。

停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停